başıyla oynatıp şemsirlerim. Nice hakan, nice sultan, kançeli kan uzdigim.

Man çaman dan ağla kılgan Avşin bulgul yürür Man çaman dan ağla kılgan Avşin

pullar yoqmaydi, İstanbullar yoqmaydi. Bir dunyo sen o'zingcha, qiz degani mo'rt kelar, olmasida to'rt kelar, bir chorlasam to'rt kelar.

yurakka, ja bo'lar qir chilakka, men yerga sen falakka, qarasan o'zingcha. Qarasan bir qarabman, yayrasan bir yayrabman, oddigina g'ayratman.

farkı var. Fırlık asan o zinçe. O zinçesin Leyla sen. O zinçesin tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık asan o zinçe. O zinçesin Leyla sen.

0: radyosida. İki dükkanlar.
1: Ben Zuhal. Asıl Zode.
0: İki dükkanlar.
2: Alo, alo, asıl zoda uzayım mı sen?
3: Ana, zoda işleyim mi? Ben bu mi? Kim boladı yani?
2: Ne bala, telefon ye zaynet boydan beri. Telefon kalaman, telefon kalaman hiç an tuşu bulmuydu. Ozu işle otu mu da telefonu? Sen
3: işle otu de, ben gepleşe olmam kız. Ozu nime git telefon kalıyor de.
2: Orta, ben gece 10 mizim, karz verip dur.
3: Siz veriyotken rakam, sen mokta yok.
2: Vay, hey asıl zoda. Uf, yine uzayıp kaldı ya. Başkattan terip kalıyor ki.
3: Alo?
2: Alo, ha nime buldu, orta tinçliyim mi? Nime geçirip koydu ya?
3: Qiz, siz
2: menimcha adashib qoldingiz. Yo'q, men uf, yana o'chirib qo'ydi-ku. Hozir boqlayman bu qizni. Kami telefoni qaniykina. Tak, ha, mana begona nomerdan qisam ko'taradi. Ana, chaqiryapti.
3: Alo?
2: Alo, assalomu alaykum. Kechirasiz, biz sizni yangi ochilgan kiyim do'konidan bezovta qilyapmiz. Bizani do'konga yangi kiyimlar kelgan. Agar puliz bo'lsa, hoziroq kelishingiz mumkin.
3: Voy, sizlarni do'koningizga qayerda joylashgan? Hoziroq boraman. Yüz mi oborsam, anca mıcı nasıl ola olaymanmı?
2: Olasız, olasız. Fakat şu, nazoket digen ortak izgi 10 milyon verip durgen izlenkeni sizi dokunumuzgi kırgızamız.
3: Ne mi? 2 Dükkanlar.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choporlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas hamma nimadandir nolar edi. Bir kun podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan

0: Radyosu'da Kuldirgich.
1: Doktor, men bir oğlanın hotelle bilen kul dağılışamın de, erler her sefer tutup alıp kelte eleşedi. Kelteyi verir, cüdü canı deyip gittin. Makli doktor. Armiyaga boring, o'zingizga kelib qolasiz. Oradan 2 yil o'tdi. Xo'sh, endi birovlarning xotinlari bilan donishyapsizmi?
2: Ilgarigidan ham ko'p donishyapman.
1: Kalta kiyishlarchi?
2: Nima deyapsiz? Men armiyada 45 soniyada kiyinishni o'rganib oldim.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Turmush o'rtog'ing bilan ajrashibsan deb eshitdim.
3: Ha, u juda ham yoqimsiz kulardi.
2: Buni sezmagan ekanman.
3: Shunchaki oyligim qanchaligini unga aytganimda sen yo'q edingda.

0: Kim u?
1: Nodir opa, bu men Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shni ishim bor edi. Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
2: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, bugun vaqtliroq kelaman. To'yga borishim kerak.
2: Qanaqa to'y yana?
5: O'rtog'imning sinisi uzatilyapti.
2: Voy, qaysi o'rtog'ingiz?
5: Ha, bordi-yu, Javohir.
2: Ha, kimga beryapti ekan sinisini?
5: Bitta dushmanligi bor ekan. O'shini bersin.
2: Voy, esi joydami uni? Yo, odam ham o'zining dushmaniga beradimi sinisini?
5: Ha, o'shanga berishyapti-da, o'shanga.
2: Voy, nimaga axir?
5: Ay, endi dushmanga bundan og'irroq jazo bo'lamidi? Sen o'zi sinisini bir ko'rsang, bilib olarding nima berayotganini.
2: Ha.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bir bola avtobusda saq chaynab ketayotgan ekan, uning ro'parasida o'tirgan odam unga qaradi. Buning hammasini menga behuda gapiryapsiz. Baribir eshitmayapman, qulog'im og'ir.

0: Podcast radyosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, sen yama katta oğlumma, büyük faylasufman sen ne madir di?
3: Sen katta oğlum, büyük faylasufman demokçı mısın?
2: Hadi, senge gelip şuna kadisem de.
3: Ne madirdim, sen hiç hem katta oğlum, yok ki hiç kanakange büyük faylasufmasın. Sen gırt yolgancı kızsan derdim.
2: Ha, bileme, ozu sen mani içi kuramıysan, sen içi ozu kap kore. Sen bir onu zor adam bu yanı kuramıysan, senge alam kılad de Nazo, alam kılad.
3: Voy bu, içinde şunca gəplərin bor ekanmi? Bo'pti, buyuk faylasuf, katta olim, menga aytgancha, sabzida temir moddasi bormi yo'qmi?
2: Uf, Nazo, bu savolingni menga oldindan berganding. Sabzida temir yo'q ekan. Men buni sinab ko'rdim.
3: Sinab ko'rdim deysanmi? Qana qilib sinading?
2: Sabzini ustiga magnit qo'yib ko'rdim. Sabzi qimirlamadi, Nazo.
3: Ustiga magnit qo'yganmish. Sen endi katta olim, buyuk faylasuf bo'lsang, ahmola ham yurgan ekan.
2: Uni seni man bilmadim.
1: İki dugona.

Kech. Xaridor ayol kim do'koniga shikoyat bilan kelibdi. Kecha sizlardan manavi sviterni xarid qilgandim. Uni toza jundan degandilar. Uyda etiketkasini topib oldim. Unda 100% paxtadan deb yozib qo'yilibdi. O, xonim, meni aldashyapti degan fikrga bormang. Biz faqat bir maqsadda, ya'ni kuyani chalg'itish uchun bu etiketkani tikib qo'yganmiz.